digidiyan klandiyarato digidiyan dungamge klandiyarato kejindungamjo klandiyarato jitere jandara klandiyarato are jirararwa klandiyarato amatya kakiri klandiyarato ngaya sakamwo klandiyarato aramrebe ba klandiyarato maniya kamana klandiyarato mureya koilowo klandiyarato maniyandiriyawo klandiyarato mamam sobiyawo klandiyarato mamamandir sayawo klandiyarato mamamadindogo klandiyarato mamadi mandoguwo klandiyarato niyaindigidiya klandiyarato.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

Ça, così, de qui gran morta foi, ça ici, et car, de chat, et c'est trop bien. De qui gagne grammaire collaborateur, non, que du cumin, non, que du cam, de brande, grédé, sans fil, chican, chocruturk, car, régie d'antenne, dirimdro, Fatima Malatoche, cabine technique, ne agidir, ouverture, car, micro, dana, tan sale, Mohamed Sale, a détail, non, qu'est-ce que tu Umar, Idris, Umar, et le banan, brandek. A ma chatrana, le gofricina, a moachana, le chafanet, Dominique, arhangino. Ça, tout ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,